0: kapurum bir bahana yüzünün gün. Yana yana yana yaya dani. Kumla yetim ya, sınara yuvak kuyuya, ne bana cınara
1: ngilah masha Allah krantu tuangana nende tamtam done fule nde kan yara mi ada gonwaro krantu daji na landaram do fraskram nyariya timi ado keshe tuangana nende tamtam done fraskram ku ada gonwaro krantu shi show ilmu ye muktar kana abba na sha sangaya done ilmu tulambe sha language and linguistic land no tuna ma jami'a yarwai alabaras kuro andro bayna sidina kla shi faida doi amanswa liwelan kuro adema alabaras kuro na shanzilan shawariya andro hazina shi futudonde sandi yaso die dulinza soda tiro fasa wodoni kanyara medis andro saklinan klan andro alabaras kuro bayna sidina karantu na shando salan ne ndiye bobonu futudone darasa gonwa ilan andro bayana diwa kuro adeima futudone kananga ndida furo gonam gana telan andro bayan soye hawa kuro shauri soye hawa mangana na suma karu yan karantunaro karantu susu kusota ni susu kusota imartawa ada kuro adeima sawa nchida hiwa banaza fraskam shumada andro ita gatka yanaro nandika lando done bobonu shauri soye hawa kuntenu Wuklain Fatima Grema Modu Kruntu wanandiasi kam kafwa ma assalam.